0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
1: Bu hafta Express News'de yeni PISA araştırması yayınlandı. Aile birleşimde uzun bekleme süreleri. 2006 yaz sıcakları Büyük Meclis'te de gündeme geldi ve Basel-Stadt kantonu 2027 yılı için kar öngörüyor. Yeni PISA araştırması yayınlandı. 8 Eylül Salı günü 2025 PISA sonuçları açıklandı. İsviçre uluslararası karşılaştırmalarda güçlü konumunu korumaya devam ediyor ve hatta matematik alanında ilk 10'a girmeyi başardı. Ancak okuma ve aritmetik alanlarındaki performans son yıllara kıyasla geriledi. Sosyoekonomik açıdan avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki performans farkı azalmış olsa da bunun başlıca nedeni avantajlı konumdaki öğrencilerin performansının düşmesi olarak gösteriliyor. Aile birleşiminde uzun bekleme süreleri. İsviçre İltica ve Yabancılar Hukuku Gözlemevi'nin yeni bir raporu mültecilerin aile birleşimi sürecindeki uzun bekleme sürelerini eleştiriyor. Bazı vakalarda ailelerin 10 yıla kadar ayrı kaldığı belirlenmiş. Özellikle çocuklar bu durumdan büyük zarar görüyor. Gözlemevi bu nedenle başvuruların en geç bir yıl içinde işleme alınmasını talep ediyor. 2026 yaz sıcakları Büyük Meclis'te de gündeme geldi. 2026 yaz sıcakları geçtiğimiz çarşamba günü Büyük Meclis'te tartışıldı. Hükümet sıcağa karşı çeşitli önlemler sundu. Daha fazla ağaç ve gölgeli alan, binalarda güneş kontrol filmleri ve daha fazla klima. Ayrıca sağlık personelinin de gelecekte daha iyi korunması planlanıyor. Örneğin iş akışlarının yeniden düzenlenmesi ve serinletici mendiller. Basel-Stadt 2027 yılı için kar öngörüyor. Perşembe günü Basel-Stadt kantonu 2027 yılı bütçesini açıkladı. 43 milyon franklık bir fazla öngörülüyor. Ancak kanton 2028'den itibaren bir açık bekliyor. Gelecekte iklim koruma, güvenlik ve kültür gibi alanlara öncelik verilecek. Aynı zamanda işletmelere olan mali bağımlılık da artıyor. Bu haftanın Express News'u bunlardı. Basel ve bölgesinden daha fazla haber için radyox.ch adresini veya Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz.
0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
2: Give it up for Sister Realness.